sorun, kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşkı.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis

0: nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev

0: ailenizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2020

0: Mart 2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Sen FM.

0: Türkiye Erdemli ve Günvarlı üreticilere %70 hibeli sanayi tipi domates fidesi, leklek fasulyesi tohumu ile toz kükürt dağıtımında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü saat 11'de Günvar'da gerçekleşecek olan dağıtımla ilgili detaylı bilgi Ale 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor. Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan Tarsus İğne Oyası, Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu. Tarsus İğne Oyası'nın kadınlar için gelir kapısı olmasını sağlayan Büyükşehir, Tarsus ve Mersin merkezde kurulan pazarlarda bu ürünlerin satışına destek oluyor. Mersin'den Kadın Kooperatifi de İğne Oyası'nın satış ve tanıtım çalışmalarını sürdürerek kadınlara istihdam alanı yaratıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hamza Beyli Köyümüz Atölye'den faydalanan kadınlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendiler. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın.
2: Ocean. Daily One Enerji, Orzaks'tan.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001 santairas.com Mersin.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinal

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretimi artıran ve üreticinin girdi maliyetini azaltan desteklere devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda, destek büyükşehirden, üretim çiftçiden sloganıyla Silifke

0: Nali gibi ilk haline getiriyor. Barış Oto Cam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Oto Cam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
6: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde denetimler yapılırken kritik noktalarda çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Eğlence mekanları, oteller ve araç kiralama firmaları da denetimden geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 56. günde de devam etti. Mahkeme sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi. Böylece iki siyasetçinin evliliğiyle meclis tarihinde bir ilk yaşanmış oldu. Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünya evine girmiş oldu. Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kuryeyle sevk etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 23 şüpheli tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 arttı. 2025'te Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı Türkmenistan vatandaşları aldı. Avrupa'da can alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik gözlemlenmezken gelecek hafta hava sıcaklığında artış bekleniyor. Kuzey Kore şimdiye kadarki en büyük savaş gemisini hizmete aldı. Ülkenin batı kıyısındaki Namfo tersanesinde bir konuşma yapan Kim Jong-un, donanmanın 70 yılı aşkın süredir devam eden duraklama dönemine son verdiğini ilan etti. Mersin'de FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen bir kişiye operasyon düzenlendi. Şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'la ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin incelemesine karar verildi. Sivas ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde düzenlenen halk dansları gösterisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde izleyicilerle buluştu. Programla Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunları bir araya getirildi. Tepe Medya Genel

koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Arıtman Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Haberler.

0: Reklam kazandırır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomları.

0: ister tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi

0: Te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretimi artıran ve üreticinin girdi maliyetini azaltan desteklere devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda, destek Büyükşehir'den üretim çiftçiden sloganıyla Silifke, Erdemli ve Günvarlı üreticilere %70 hibeli sanayi tipi domates fidesi, leklek fasulyesi tohumu ile toz kükürt dağıtımında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü saat 11'de Günvar'da gerçekleşecek olan dağıtımla ilgili detaylı bilgi Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor. Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan Tarsus İğne Oyası, Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu. Tarsus İğne Oyası'nın kadınlar için gelir kapısı olmasını sağlayan Büyükşehir, Tarsus ve Mersin merkezde kurulan pazarlarda bu ürünlerin satışına destek oluyor. Mersin'den Kadın Kooperatifi de İğne Oyası'nın satış ve tanıtım çalışmalarını sürdürerek kadınlara istihdam alanı yaratıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hamza Beyli Köyümüz Atölye'den faydalanan kadınlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendiler. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sun TV İçerti ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde iç siyasete bakacağız. Dış gelişmeler var. Venezuela'da deprem tabii ki henüz etkileri bağlamında ne kadar can kaybının olduğu bilinmiyor. Ama 7.1, 7.2 şiddetinde deprem Venezuela'yı sarstı diyebiliriz. Öte yandan bizim de acı bir günümüz, genel koordinatörümüz Erkan Arıtman dün son yolculuğuna uğurlandı.
1: Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Erkan Arıtman Akbelen Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Erkan Arıtman'ın ailesi, yakınları, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ve cemiyet üyeleriyle uzun yıllar çalıştığı Tepe Medya Grubu'ndan mesai arkadaşları katıldı. Tepe Medya Grubu olarak Erkan Arıtman'a Allah'tan rahmet diler, ailesi ve yakınlarıyla Mersin Basın Camiası'na taziyelerimizi sunarız.
0: Evet, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Erkan Arıtman gerçekten görevini layıkıyla yerine getiren bir gazeteciydi ve unutulmaz izler bırakarak aramızdan ayrıldı. Şimdi efendim haber maratonuna başlayalım. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yeniden AK Parti'ye rotasını çeviriyor. Evet. Alınan bilgiler ışığında Nevşehir Belediye Başkanı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden CHP'ye geçen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen çok sayıda belediye başkanı olmuştu. Şimdi hani bir domino etkisi yarattı gibi gözüküyor. İyi Parti'ye sıçradı. İyi Parti'nin tek il belediyesi olan Nevşehir ve gelinen noktada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı bir süredir konuşuluyordu. Acaba AK Parti'ye geçecek mi? Ama tabii ki öncesine baktığımız zaman AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen bir isim idi. Seçimlerde İYİ Parti'nin tek kazandığı yer Nevşehir'di. Şimdi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yarın Ankara'da düzenlenecek AK Parti genişletilmiş il başkanları teşkilatı toplantısında AK Parti'ye katılacak Arı'nın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takılması bekleniyor. Siyasi hayatına AK Parti çatısı altında başlayan Rasim Arı 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'nin Yenişehir Belediye Başkanı, evet, Yenişehir Belediye Başkanı olmuştu. Evet, Rasim Arı 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Görevinden ayrılmasının ardından bir süre aktif siyasetten uzak kalan Arı, 18 Ocak 2022 tarihinde AK Parti'nin üyeliğinden de ayrıldı. Yaklaşık bir yıl sonra 24 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'ye katılan Arı'ya, dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından parti rozeti takıldı. Arı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Nevşehir Belediye Başkanı adayı olarak yeniden seçmen karşısına çıktı. Evet, Rasim Arı 2024 yerel seçimde oyların %52'sinden fazlasını alarak yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Böylece yaklaşık 3 yıllık aranın ardından ikinci kez belediye başkanlığı görevine dönen Arı görevini sürdürmeye devam ediyor. Halkla kurduğu yakın ilişkiler dikkat çekiyor idi. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek genişletilmiş il başkanları toplantısında yeniden AK Parti'ye rozeti takılacak olan evet Rasim Arı tabii ki gündemdeki yerini koruyor. Şimdi malum Ankara'da Tandoğan'da bir miting var. Bayrak açma mitingi. Hem bunu konuşalım hem de Nevşehir Belediye Başkanı'nın yani artık kesinleşmiş gibi gözüküyor. AK Parti'ye katılım sürecini konuşalım istiyoruz. İYİ Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz şu anda evet telefon attığımızda. Sayın Özdeniz.
2: İyi günler Kemal Bey.
0: Evet yani İYİ Parti olarak bayağı bir hareketli günler geçiriyorsunuz. Bayrak açma mitingi. Buradan başlayalım. Nevşehir'le ilgili de sorularım olacak efendim.
2: Evet. Ben öncelikle size iyi yayınlar diliyorum. Tüm Mersin hemşerilerime hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun, mutlu, güzel bir gün olsun inşallah diyorum. Bizim bildiğiniz gibi 27 Haziran'da Cumartesi günü Ankara'da bayrak açma mitingimiz olacak. Hı hı. Sayın Genel Başkanımızın daveti üzerine. Biz de Mersin'den güçlü bir katılım yapacağız. Bunun çalışmalarına devam ediyoruz. Şu anda bayağı bir güç olarak Ankara'ya gideceğimizi duyurabilirim. Mitingimizin amacı adaletsizliklere, liyakatsizliğe, hukuksuzluğa ve ihanet sürecine hayır diyorsanız Tandoğan Meydanı'nda bayrak açıyoruz.
0: Yani ana tema bu teröristi Türkiye sürecine gösterilen bir tepki mi efendim?
2: Teröristiz Türkiye sürecine gösterilen tepkiyle birlikte adaletsizlik, hukuksuzluk, liyakatsızlık, ekonomik sıkıntılar altında ezilme, açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretli emekli, üretip kazanamayan ve üretimi bırakma noktasına gelen çiftçimiz, vergi yükleri altında ezilen, kazanamayan, kira, elektrik, SSK borçları altında ezilen esnafımız, sanayicimiz, bütün hepsi adına bayrak açıyoruz.
0: Yani genel olarak yoğun bir miting olacağı şeklinde görüş birliği var.
2: Evet.
0: Bundan önce de Bursa gerek Mersin mitinglerinde hem coşku hem de yoğunluk yaşanmıştı. Şimdi genelde anketlere bakıyoruz. Yani anketlerde yani bir zamanlar 3-4 gibi gösterildi.

0: Yani İyi Parti bugün 12, 13, 14 şeklinde gösteriliyor. Yani bir ivme kazandı mı ve size göre ne kadar bu ivme? Özellikle CHP'deki mutlak butlan kararından sonra ortaya çıkan gelişmeler var. Bunun yansıması İyi Parti'ye nasıl oldu efendim?
1: Şöyle söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımızın sözüyle CHP'deki mutlak butlan sonrasını açıklayayım. Biz selden kötük kapma yarışında değiliz. Böyle bir amacımız da yok. Biz ne söylüyorsak, ne yapıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti ve Türk Demokrasisi adına yapıyoruz. Dolayısıyla evet, şimdi... milletimiz de doğru yerde duran ve doğru söyleyeni takdir ediyor. Milletimizin evet. sesi olduk şimdiye Hı-hı. kadar. Her türlü üreticinin, asgari ücretlinin, emeklinin sesi olduk. Gençlerimizin sesi olduk. Milletimiz de bunu görüyor ve takdir ediyor. Türk milletinin bir özelliği vardır. Feraseti çok güçlüdür. Her zaman doğruyu görür, takdir eder ve yanında durur.
0: Evet. Şimdi efendim Nevşehir'le ilgili olarak yani artık kesin gibi gözüküyor. Nevşehir Belediye Başkanınız AK Parti'ye geçeceği yönünde evet yani ciddi bilgiler var. Nasıl değerlendiriyorsun efendim?
1: Kemal Bey, bende böyle bir bilgi yok. Ne olup biteceğini biz göreceğiz ama şunu söyleyeyim. Vatandaş hangi parti adına oy verdiyse seçilen o partide kalmalıdır. Günümüzde son geldiğimiz noktada parti değiştirmeleri gördüğümüzde yüreklerimiz parçalanıyor. Ne adına, hangi söylemlerle oy istiyorlar vatandaşlarımızdan, fakat daha sonra tam tersi partilere seçim meydanlarında eleştirdikleri partilere geçip gidiyorlar insanlar. Evet. Bu bir ilkesizliktir. Milletimiz bunları da görüyor. Ama şunu bir daha söyleyeyim. Nevşehir Belediye Başkanı ile ilgili bende kesin bir bilgi yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir açıklamasında yakın zamanda bunu Nevşehir'de bazı yerel gazetecilerin köpürttüğünü, böyle bir şey olmadığını söylediğine dair bilgi de var. Ama evet. yaşayıp göreceğiz diyelim. Mitingimizle ilgili şunu da belirtmek isterim. İl ve ilçe teşkilatlarımızdan ücretsiz otobüs kaldırılacak. Cumartesi günü sabah saat 7.30'da çıkılacak ve miting bitiminde tekrar geriye dönülecek. Yani günübirlik bir gidiş geliş olacak. Ben bütün vatandaşlarımı, katılmak isteyenleri, Mersinli hemşerilerimi il ve ilçe binalarımıza müracaat etmeye davet ediyorum.
0: Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Merakla, biz de bu mitingi bekliyoruz. Siyasete yeni bir anlayış getirecek olan bir miting olacak. Bakalım Tam Doğan nasıl bir mitinge sahne olacak?
1: Dolup taşacak, çok yüksek, Türk milletinin yüksek sesine şahit olacak Tan Doğan. Bu arada şunu da söyleyeyim, biz yerel basın kuruluşlarımıza da mesaj attık, basın mensuplarımızı da istedikleri takdirde Ankara'ya götüreceğiz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür evet. ederim.
0: Sağ olun efendim.
1: İyi günler dilerim.
0: Evet. İyi Parti Mersin İl Başkanı Sayın Doktor Ali Rıza Özdeniz telefon attığımızda sorularımızı cevapladı. Yani özellikle Nevşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği konusunun belirsiz olduğunu da altını çizdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönelim. muhalefetin içinde debelendiği çamur güneşine

0: bizi çekmeye müsaade etmiyoruz şeklinde bir açıklaması var. Devamını dinleyelim.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz. Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden alan bu kutlu hareket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın kıvanç duyduğu geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir.
3: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam kazandırır.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542

0: 44 46 02.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
0: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Partililerimizi karşı karşıya getirmemek adına bu gece il binamızı teslim aldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları bütün Malatya'ya açılmıştır. Artık örgütler milletvekillerinin veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer örgütlerimizi ayağa kaldırıp savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Hiç kimse YS kapılmasın. Malatyalılar YS kapılmasın. Örgütlerimizi çoğaltacağız. Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kardeş bağında birleştireceğiz. Bizim amacımız partimizi birleştirmektir. Bizim amacımız bölmek, parçalamak değildir. Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Malatya'da bir araya getireceğiz ve Malatya'da iktidarı sağlayacağız. Hiç kimse, hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi'ni esir alamaz. Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kullanarak kendine rant sağlayamaz. Allah ve millet bizimle beraberdir. Cumhuriyet Halk Partililere yeni yönetim hayırlı olsun.
6: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kullanarak hiç kimse kendisine rant sağlayamaz. Dikkat çeken cümle.

0: Cümle buydu. Tabii ki artık yavaş yavaş şartlar da Özgür Özel ve taraftarlarını yeni bir partide siyaset yapmaya doğru sürüklüyor diyebiliriz. Şimdi Mersin'de önemli bir gelişme yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi bir karar aldı. 7. etap imar düzenlemesini oy birliğiyle geçirdiler. Çok şey değişiyor Toroslar'da. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir projesi hayat bulacak. Konut projesi. Dar gelirli vatandaşlara konut projesi artık bundan sonra yer temini, kadastro çalışmaları yapıldıktan sonra hayat bulacak. En önemli konu başından beri Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız sanayicilere, küçük esnafa destek olmak amacıyla gerçekten çok ciddi çalışmalar ortaya koyuyordu. Ve işte tam da o lokasyonda hani mahalle aralarına dağılmış, değil mi? Hem görüntü hem ses kirliliği yapan hem de zor şartlar altında çalışmak zorunda kalan tamirci esnafı ve Mersin otobüs tamircileri ve tedarikçileri sitesi çok zor şartlar altında uzun yıllardır hem de tehlikelerle dolu bir maalesef pozisyonda çalışıyorlardı. Şimdi sorunun giderilmesi noktasında önemli bir aşama geçildi. Biz de biraz sonra Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanıp son gelişmeleri ondan aldıktan sonra stüdyomuzda Mersin Otobüs Tamircileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı ve Başkan Yardımcısıyla bu konuyu konuşacağız.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. İçel TV ve Sun TV seyircilerimize sağlıklı, güzel bir gün diliyorum efendim. Ve gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara değinelim. Kendimizle başlayalım. Uzun yıllar Mersin basınında görev almış VTP Medya Grup çatısı altında uzun yıllar genel koordinatörlük görevini yapmış olan abimiz Erkan Arıtman rahatsızlığı tedavi görüyordu ve Erkan Arıtman hayatını kaybetti. Bir kez daha biz TP Medya grubu olarak ailesine, yakınlarına ve Mersin basın dünyasına iyi dileklerimizi iletiyoruz, taziyelerimizi sunuyoruz. Erkan Arıtman abimizi de dün Akbelen mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verdik efendim. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve gündemde öne çıkan konular nelerdir diye baktığımızda uluslararası gündemle başladığımızda Venezuela'da 39 saniye arayla iki deprem meydana geldi ve bu depremlerin ilki 7.5 şiddetinde ve ikincisi de 7.2 şiddetindeydi. Her iki depremde ülkeyi yerle bir etmiş durumda ve son rakamlara göre 32 kişi hayatını kaybetmiş ve 700'den fazla kişi de yaralanmış durumda. Ama bu tabii ki geçici rakamlar. Malum ülkenin dağlık olması, depremin merkez üssü Karakaş'ın dağlık bölgelerinde, kırsal kesiminde de hemen çalışmalar başladı. Hasar tespit çalışmaları yönünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada çok büyük bir felaket. Ölü sayısı 10 bin ile 100 bin arasında olabilir. Biz de şu anda Venezuela'ya destek verme, yardım götürme yönünde çalışmalarımıza başladık şeklinde bir açıklama yaptı. Dünyanın birçok ülkesinden de Venezuela'ya yardımlar için çalışmalar başlatıldı. Ülkemizde de bir çalışma başlatıldı. Ve tabii Venezuela'ya tüm dünyadan yardımlar önümüzdeki saatlerde ulaşmaya başlayacak. Ülkedeki ekipler de hasar tespit çalışmalarını devam ettiriyorlar. kadar ölü sayısının çok yüksek olmasından endişe ediliyor. Bu önemli. Tabii Venezuela'da yaşanan bu depremle birlikte aynı dakikalarda Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremde de 6 kişi hafif bir şekilde yaralandı.

yaralandı. Japonya'da herhangi bir can ve mal kaybı Japonya'da yaşanmadı. Ulusal gündeme geldiğimizde, ulusal gündemde tabii Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'a gidecekti. Genel başkanlık görevini devraldıktan sonra ilk kez İstanbul'a gidecekti ve İstanbul'da kendisi Aşure günü etkinliklerine katılacaktı. Böyle bir program vardı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bir konvoyla İstanbul'a giriş yapacaktı. İstanbul'a giriş yaptığı noktada gişelerde karşılanacaktı. Ve bir uzun ve büyük, geniş katılımlı bir konvoyla aşure etkinliğine katılacaktı. Ama CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu etkinliğe katılmama kararı verdiği belirtildi. Tabii neden Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir karar verdi? Kemal Kılıçdaroğlu dini etkinliklerin, dini atmosferlerin siyasete alet edilmesine her zaman karşı oldum ve karşı olmaya da devam edeceğim. Yaşanan son siyasi gelişmeler nedeniyle İstanbul'da katılacağım aşure etkinliği siyasi zeminde farklı tartışmalara neden olabilirdi. Bu nedenle katılmama kararı verdim şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Şimdi tabii Özgür Özel cephesinde durum ne şekilde? Bazı sosyal medya hesaplarında, haber mecralarında Özgür Özel'in yeni partisinin ismi ve hatta logoları paylaşılıyor. Ama şu ana kadar bu isimler ve bu logolar konusunda Özgür Özel'den ya da Özgür Özel ekibinden görevli yetkili kişilerden herhangi bir açıklama gelmedi. Şimdi tabii Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi delegelerine ait 1004 imzayı, ıslak imzalı dilekçeleri CHP Genel Merkezi'ne göndermişti kurultay düzenlenmesi talebiyle. Eğer CHP Genel Merkezi bu yönde kurultay düzenleme, yani delegelerin imzaları nedeniyle, vermiş olduğu imzalar nedeniyle kurultay düzenleme kararı almazsa 29 Haziran Pazartesi günü Özgür Özel ve ekibi bu durumu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşıma kararı aldılar. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız yılda Kocaeli'de Dilovası'nda bir parfüm deposunda, parfüm üretim ve dolum deposunda meydana gelen patlamada 3'ü çocuk işçi, 7 işçi hayatını kaybetmişti. Tabii bu olaya yönelik düzenlenen, yürütülen soruşturma kapsamında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz gözaltına alındı bu sabah. Olayla ilgili inceleme ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Mersin'e geldiğimizde Mersin gündeminde de şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu bilgilere göre Mersin artık göç almıyor, göç veriyor. Aslında bu durum 3 yıl öncesinde de yaşanmıştı ve 3 yıldır Mersin göç alan değil, göç veren bir kent konumuna gelmiş durumda. Tabii Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle ülkemize ve Mersin'e de çok fazla sayıda Suriyeli göçmen gelmişti ve son dönemde geri dönüşlerde hızlandı, çoğaldı ve Mersin şu anda da yabancı göçmen statüsünde kişi barındıran iller arasında yer almakla birlikte sayı olarak da en sonlarda yer alıyor. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre Mersin'e 2025 yılında göçle gelen kişi sayısı 7.995 kişi oldu. Ama 2025 yılında Mersin'den tam 17.277 kişi de dışarıya çıktı, yani göçtü. Mersin artık göç alan değil, göç veren bir kent konumunda. İstatistik rakamları TÜİK'in bu yönde bilgiler aktarıyor. Şu anda açıklayacağım, anlatacağım, aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.

0: Öyleyse ailenizle markete, alışverişe gidiyorsunuz değil mi? Alışveriş yaparken kasaya gittiğinizde kasiyer size de belgeler veriyor olmalı. İşte bu.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.

0: kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Başta Gani abiye teşekkür ederiz. Onun çabasıyla biz bu derneği kurduk. Bizim amacımız bizim otobüsçilerin orada mağdur olmamaları, orada çalışan insanların perişan olmaması. Doğru dürüst bir elektriği yok, suyu yok, bir lavabosu yok. Bir bataklık içinde sürünüp gidiyorlar. Biz dedik ki buna bir sağ olsun Abdülgani Bey'in gerçekten çok emeği var. Gece gündüz demeden hem beni hadi teşvik etti hem de kendisi elimizden

0: Gelin yapalım dedik. Biz belirli bir ekip kurduk. Özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanı'na Vahap Bey'e sonsuz teşekkürler. Her seferinde bizi kabul etti. Arkasında Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Bey elinden geleni fazlasıyla yaptı. Ona minnettarız. Amacımız oradaki esnafımız insancıl bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Yani o yağların, o pisliğin içinde inanır mısınız orada şu an bulundukları yerlerde araçların içinde fare dediğimiz kocaman kedi kadar büyük olan cardon derler, fare derler ne derseniz deyin. İnsan, arabaların, otobüslerin elektrik aksamını, tesisatlarını şey yapıyor, harap ediyor. Onları parçalıyor. Yani çok büyük sıkıntılarımız var. İşte biz o sıkıntılardan bir an önce kurtulmak için demin dediğim gibi iki başkanımıza da sonsuz teşekkürler. Mersin Çevre ve Şehir İl Müdürlüğü'ne de sonsuz teşekkürler. Hasan Bey'in de çok emeği var. İnşallah biz en son Abdurrahman Bey ile görüştüğümüzde en kısa zamanda bize yerimizi vereceğini,
1: evet,
0: tapusunu da vereceğini beyan etti.
1: Şimdi tabii Abdülgani Bilgin nihayetinde sürecin başında. Umutlu, evet, bir şey var ama her şey bitmiş değil. Evet. Henüz daha orada kadastro çalışmaları yapılacak. Belediyeler birlikte hareket ederek sanayi sitesini kuracaklar. Yani sadece sizin için değil, o ara sokaklara dağılmış olan tamirci esnafını da bir araya getirecekler. Evet. Gelinen noktayı sizden alalım. Yani orada çok sıkıntılar çekildi değil mi? Çünkü otobüs, evet, tamiri için otogardan çıkılıyor ta
2: 10 kilometre.
1: Evet, yani Mersin'in göbeğine, evet, eski otogarın olduğu noktaya, evet, kadar geliniyor. Trafik sıkışıklığı oluyor. Evet. Yolcular çok mağdur ediliyor.
2: Evet.
1: Değil mi? Yani başka sorunlar nasıl efendim?
2: Yani çok sağlıksız bir şartlarda barakalar içinde hizmet vermekteyiz. Bir milyonluk araçlar. Bugün, evet, yeni bir aracın maliyeti 25-26 milyonluk bir aracı hiçbir güvenlik önlemi olmadan barakalara tamir ediyoruz. Çevrede aileler oturuyor. Şehir içinde olduğu için çok büyük sıkıntıları var. Yani bazen arızalı araçlar yolcuyla beraber geliyor. Tuvaleti, banyosu olmayan bir yere hizmet veriliyor.
1: Evet.
2: Çok büyük sıkıntılar var yani. Bu konuda bize yardımcı olan Sayın Vahap Seçer Başkanımıza, Abdurrahman Bey, Yıldız Bey'e çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet arkadaşlar, daha önce bir haber çalışması yapmıştık o noktayla ilgili olarak. O görüntüleri bulabilir miyiz? Daha önce bir haber çalışması olmuş idi. Bir bakalım ona. Çünkü gerçekten çok ilkel, çağ dışı. 30 yıl yani 30 yıl yani Mersin o kadar gelişti. Değil mi yani? Pek çok konuda sorunlar ayrıldı. Buyurun.
0: Kemal Bey, ben iş icabı Türkiye'nin 81 vilayetini aşağı yukarı geziyorum. Ben Mersin'in eşi benzeri olmadığına inanıyorum. Öyle bataklık, berbat bir yer. Hangi doğunun en icra köşesine gidin, otobüsçilerin, tamircilerin mükemmel yerleri yapıyoruzdur. Ama bizde yok. Bir de biz diyoruz ki yani Akdeniz, incisi Mersin. Birbirine çelişkiye düşüyor. Biz istiyoruz ki Konya'da ne varsa Mersin'de olsun. Mardin'de bile, benim memleketim Mardin'de olanın burada olmasını isterim. Sanayiye girdiğin zaman adamlar rahat edecek, ulaşabileceği adamlara ulaşacak, her türlü imkanları sağlayacak. Ama maalesef şu an Mersin'de çok berbat bir durumdayız.
1: Evet, bir de şimdi olayın farklı bir yönü daha var. Mersin turizm kenti.
0: Evet.
1: Bir de Mersin'in tam da, değil mi, doğu girişi. Çok önemli bir, evet, lokasyon orası.
0: Akdeniz'in incisi.
1: Evet. Ya şu orada o manzaraların, o ne bileyim yani barakalarda hiçbir
2: güvenlik önlemi yok.
0: Can güvenliği, evet, yok.
1: Güvenliği yok. Yani orada insanları yani bu şekilde mağdur edilmesi bu zamana kadar zaten, evet, değil mi? Siz bunun mücadelesini uzun zamandır yapıyorsunuz herhalde dernek olarak.
0: 2023'ten beri başladı.
2: Daha önce bir çalışmalarımız oldu. Fark arkadaşlarla beraber ki ilgilenen olmayınca yani bugüne kaldı. İşte
1: kaç kişi etkiliyor oradaki o durum? Yani çalışan insan sayısı. Yani,

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki meslek edindirme ve eğitim merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar ilçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

12. yargı paketi komisyondan geçti. İBAN mağdurlarına ceza indirimi yapılmasını öngören düzenleme metne eklendi. İzmir'de CHP'li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 24 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölü sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olabileceği belirtildi. Yargıtay, Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'a çarpıp ölümüne neden olan sürücü Halil İbrahim Çabalar'a verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Çabalar cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak denetimli serbestlikte tahliye edildi. Mersin Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda 76 oy alan Demet Şaman Tarlakazan yeni başkan seçildi. Tarlakazan, kendimizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak olan gönüllülüğün mesuliyetle buluşması için Kent Konseyi'ni egemen kılacağız dedi. Toroslar Belediyesi yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar çerçevesinde parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş güzergahları ve yeşil alanlarda çim biçme, yabani ot temizliği ve genel çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Dumandan etkilenen ikisi kadın 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Adliyesi'ne gönderildi.

Mersin'in Mut ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. 2024 yılında Mersin'e yurt dışından 17.352 kişi gelirken 2025 yılında bu sayı 7.995'e geriledi. Çukurova Uluslararası Havalimanı yeni uçuş hattıyla yolcularına bir alternatif daha sundu. Buna göre Çukurova Havalimanı'ndan 1 Temmuz itibariyle Hamburg'a direkt uçuşlar başlıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga büyümeden sona erdi. Tarafların ayrılmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı. Mersin ve Adana veteran futbolunun iki temsilcisi Süper Kupa için karşı karşıya geliyor. Süper Kupa karşılaşması 27 Haziran Cumartesi günü saat 18'de Mezitli Suni Çim sahasında oynanacak. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi

0: sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 25 Haziran 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan dikkat çeken gelişmelerle karşınızdayız ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede yeni düzenleme mesajı ve 12. yargı paketinin komisyondan geçmesi gündemin öne çıkan başlıkları arasında oldu. Öte yandan Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu, İzmir'de belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması ve Mersin'de yaşanan asayiş olayları günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Uluslararası arenada ise Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremler büyük endişe yaratırken Hatay'dan Mersin'e uzanan yerel olaylar da günün haber akışına damga vurdu ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında terörle mücadele için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ve bunun meclise sunulacağını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede güç kazandığını vurgularken muhalefeti de eleştirerek meclis çalışmalarının tıkandığını söyledi.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor.

0: İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle, bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz. Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden alan bu kutlu hareket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın kıvanç duyduğu, geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir.
1: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme görüşülmeye başlandı. Teklifle yargı süreçlerinin hızlandırılması, adalete erişiminin kolaylaştırılması ve bazı hukuki boşlukların giderilmesi hedefleniliyor. Düzenleme toplamda 10 maddeden 30 maddeden oluşuyor.
2: Bugünkü toplantımızda ele alacağımız kanun teklifi de 2025 yılında yayınlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi temel vizyonu dikkate alınarak hazırlandığına inanıyorum. Toplamda 12 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme içeren teklif, yürürlük, yürütme ve bir geçici madde dahil olmak üzere toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Teklifle yapılan düzenlemeler, özel hukuk ve ceza hukuku alanında yargılama faaliyetlerinin etkinliğinin ve hızının arttırılmasına dair düzenlemeler, idari yargı alanında tek hakimle görülecek işler, istinaf ve temyiz hükümlerine ilişkin düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi'nin değişik tarihlerde vermiş olduğu iptal kararları sonrasında oluşan hukuki boşluğu gideren ve ihtiyaç duyulan bazı düzenlemeler olmak üzere 3 temel başlık altında toplandığı görülmektedir. Burada teklifle vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması, yargılama faaliyetinin daha da hızlı, kolay ve usul ekonomisine uygun şekilde yürütülmesi, hak arama hürriyetinin korunması ve makul sürede yargılanma ilkelerinden yola çıkarak yargılama sürelerini kısaltan ve günümüz teknolojik gelişmelere uyumlu, daha etkin ve dijital dönüşüme ayak uyduran bir adalet mekanizmasını inşa etmek için çeşitli konularda düzenlemeler öngörüldüğü görülmektedir. Örneğin destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalarda tazminat miktarına uygulanacak faizin başlangıç tarihlerine ve ifa amacıyla yapılan ödemelerin mahsup edilmesi yöntemine ilişkin bir takım düzenlemeler var. Adli yargı mercilerince idare aleyhine hükmedilen her türlü para alacaklarının ödenmesine ilişkin cebri icra öncesinde idareye başvuru zorunluluğu getiren düzenlemeler var. Yine miras yoluyla intikal

ve sadece yasal mirasçıların hissedar oldukları taşınmazlar yönünden ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin ilk artırıma dair ihalenin sadece mirasçı olan malikler arasında yapılmasını esas kabul edilen düzenlemeler var. Bununla birlikte noterlik kanununda yapılan düzenleme yer almakta. Yine hukuki

0: Bununla birlikte yine teklifle idari yargı alanında düzenlemelere de yer verildiğini görüyoruz. Bu kapsamda Danıştay'ın idari kapasitesini güçlendirecek düzenlemeler yapılmakta. İdari yargıda tek hakimle bakılan davaların kapsamı genişletilmekte. Teklifle ayrıca Anayasa Mahkemesi'nce geçmişte verilen çeşitli konulara ilişkin iptal kararlarının oluşturduğu hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla bazı önemli düzenlemelere de yer verilmiştir.
1: Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. İzmir merkezde 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Balçova ve Seferihisar Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
2: İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adreste arama yapılırken 26 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturmada MASAK raporları, mali analizler, bilirkişi incelemeleri, tanık ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz kayıtları delil olarak değerlendirildi. Dosyada bazı şüpheliler arasında seçim öncesi gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleriyle rüşvet iddialarına ilişkin mali hareketlerin incelendiği belirtildi. Ayrıca yapı kullanım izni belgeleri ve belediye işlemlerine ilişkin bazı para transferlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada canlı yayında terör propagandası yaptıkları iddia edilen iki kişi, jandarmanın yüz tanıma sistemi desteğiyle yakalanarak tutuklandı ve soruşturma sürüyor.
2: Antalya'da sosyal medyada canlı yayın yaparak terör propagandası yaptıkları iddia edilen iki kişi jandarmanın yüz tanıma sistemi destekli çalışmasıyla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
3: Vermide korksaydı senin gibi karaktersiz insanlarla şey yapmazdık.
2: Manavgat ilçesinde bir sosyal medya platformunda yapılan canlı yayında terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yayın görüntülerini inceleyerek yüz tanıma sistemi üzerinden analiz gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda yayını yapan kişilerin kimlikleri ve bulundukları adres tespit edildi. Ulualan mahallesindeki bir otel lojmanına düzenlenen operasyonda HD ve YCG isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret ve kişilerin hatırasına hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 755 bine aşkın kök kenevir ile 54 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
2: Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve sukunkla 54 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma başlattı. Yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele eylem planı kapsamında 80

0: bir operasyonel tim 770 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Çalışmalarda yaklaşık 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1.755.212 kök kenevirle skunkla 54 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.
1: Mersin'de hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik güçlerince yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yurt dışından gelen H.Ç. isimli yolcu güvenlik güçlerinin şüphesi üzerine kontrolden geçirildi. Şahsın UYAP ve detaylı kimlik sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay, basit yaralama suçundansa 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Tarsus Adliyesi'ne gönderildi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Neyse ki yangın kontrol altına alındı.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen ikisi kadın 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın Merkez Mahallesi Şehit Öğretmen İbrahim Öztürk Sokak'taki 10 katlı Emin Dölek Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. İçeride biri çocuk 3 kişinin bulunduğu dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de binayı tahliye ederek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binayı kaplayan yoğun dumandan etkilenen ikisi kadın 3 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Ve Hatay'a gidiyoruz. Hatay'ın Payaz ilçesinde Yılancı Kemal olarak bilinen Kemal Başar bir kara yılanı yakalamaya çalıştığı sırada yılan tarafından bacağından ısırıldı. O anlar kameralara yansıdı.
0: Hatay'da bahçe duvarında saklanan kara yılanı yakalamaya çalışan Yılancı Kemal lakaplı Kemal Başar yılan tarafından bacağından ısırıldı. O anlar kameraya yansıdı.
2: Dur.
0: Olay Payas ilçesinde meydana geldi. Bir bahçeye giren kara yılan duvardaki bir deliğe saklandı. Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekipleriyle Yılancı Kemal olarak tanınan Kemal Başer'e haber verdi.
2: Yok, öldürmeye gerek yok. Tabii. Ulan şey yok mu sizin? Bir çubukla şunun kafasını sabitleyin.
3: Öyle hadi ben
4: ha. Kayıyor abi biraz.
2: Tamam.
4: Kayıyor. Kayıyor.
5: Ayağını ısır abi. Allah'tan ki şeye ısırma. Amirim hep
2: tamam elini bırak.
5: Sürüyor. Hep elini ısırıyor da bu saray.
2: Bırak. Şu eldiveni alsana.
5: Çıkar abi.
6: değil mi?
5: Boşu versene.

0: kemirgenleri avlayan en iyi yılandır diyebiliriz yani. Şu an doğadaki fareleri, büyük fareleri, küçük fareleri hepsini avlar. Bununla beraber diğer bütün yılanları avlayabilen bir yılan. Yani engereye de avlar, kendi türünü de avlar. Büyük bir kara yılan, küçük kara yılanı da yer. Yamyamdır bu açıdan. Bırakmıyor.
1: İçin mi?
0: Yok yok, kendi bırakır zaten de.
1: Zaten serbest bıraktığında kendi kuyruğunu anında bırakıp basıp gidecek.
0: Doğru mu?
2: Uzun gidiyor.
0: Çalıya doğru gitti zaten.
3: Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı.
4: Venezuela peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Başkent Caracas dahil birçok şehirde yıkım yaşanırken halk panik içinde sokaklara çıktı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre ilk deprem yerel saatle 18.04'te Caracas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabasında meydana geldi.
5: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro. Mira, el desastre que hay. Acabado totalmente.
4: İlk sarsıntıdan sadece 39 saniye sonra aynı bölgede 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.
5: Ya ya! Ya! Ya, por! Afuera que tenemos. No sale de allá. Hermano no, fuera más peligroso, hermano.
4: Şiddetli depremler başta Caracas olmak üzere birçok bölgede hasara yol açtı. Sarsıntıların ardından geçici tsunami uyarısı yapılırken ekipler olası can kayıpları ve yıkıma ilişkin çalışmalarını sürdürdü. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin çok sayıda eyalette hissedildiğini belirterek özellikle Caracas ve çevresindeki hasarın endişe verici boyutta olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin sahada görev yaptığını söyleyen Cabello, hasar gören binaların yıkılma riski taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlara evlerine girmemeleri çağrısında bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvası maçının ardından taraftarlar arasında çıkan kavga polisin müdahalesiyle son buldu.
4: Mersin'in Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Tarsus Yunus Emre Stadı'nda oynanan köyler arası futbol turnuvası müsabakasında Ali Efendioğlu ile Yeşiltepe takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede uzatma dakikalarında gelen golle skor 1-1'e geldi ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım taraftarları arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik yumruklu kavgaya dönüşürken statta görevli polis ekipleri olaya müdahale etti.
2: Şefler! Babamla mücadele ya! Babamla gel şuraya gel! Babamla bana gelmiş ya!
6: Bu kavga bitmez.
4: Tarafların ayrılmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı.
7: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
8: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki meslek edindirme ve eğitim merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her

Yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ulaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

kasırgalarla diyar diyar gezdireceğim. Kara sevdamı tüm insanlara kurda kuşa

Parti istişare ve değerlendirme kampına girmeye hazırlanıyor. 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek programda parti politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Kampta bakanlar AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda NATO'nun hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Almanya'ya ait bir Patriot sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığı açıklandı. Meclis kulislerinde terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa için Temmuz ayında adım atılması beklentisi gündemde. Teklifin NATO zirvesi sonrasında meclis başkanlığına sunulabileceği ve meclis tatile girmeden yasalaşabileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iklim değişikliği ve küresel kuraklık riskleri karşısında okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda okul, kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen sene 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı H.Ö.'nün de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan için kullanılacak jet motorlarının satış sürecini NATO zirvesi öncesinde hızlandırmayı planladığını öne sürdü. Satışın 100 milyonlarca dolarlık bir paketi kapsadığı iddia edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025'te %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16.1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15.1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlayarak 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye dışında başka bir ülkede düzenlenmesi halinde zirveye katılmayacağını belirtirken, Ankara'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle gideceğini söyledi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Şu ana kadar bildirilenlere göre depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. MESKİ'nin Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü içme suyu ve kanalizasyon projeleri uluslararası heyet tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlenmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken binlerce kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvadaki son maçında ABD ile karşılaşacak. Maç 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak. Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günler.

0: bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım.

Ayağmur kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel ha.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gözleniyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmalı.
1: Rüzgar kuzey bölgesinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehirse her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara

0: Balık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı. 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin. SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756, 0537 399 7756, Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 80.

0: 82-82-82.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Cebi, Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve tiyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

gelince vakti, o gün enince fark bile kapanır. Sevaplarının bir faydası var mı? Meçhul onları saldım ben, geçti o faslı.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarlakazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarlakazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Yetiştirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Parti istişare ve değerlendirme kampına girmeye hazırlanıyor. 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek programda parti politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Kampta bakanlar AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda NATO'nun hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Almanya'ya ait bir Patriot sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığı açıklandı. Meclis kulislerinde terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa için Temmuz ayında adım atılması beklentisi gündemde. Teklifin NATO zirvesi sonrasında meclis başkanlığına sunulabileceği ve meclis tatile girmeden yasalaşabileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iklim değişikliği ve küresel kuraklık riskleri karşısında okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda okul, kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen sene 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı H.Ö.'nün de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan için kullanılacak jet motorlarının satış sürecini NATO zirvesi öncesinde hızlandırmayı planladığını öne sürdü. Satışın 100 milyonlarca dolarlık bir paketi kapsadığı iddia edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025'te %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16.1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15.1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlayarak 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye dışında başka bir ülkede düzenlenmesi halinde zirveye katılmayacağını belirtirken, Ankara'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle gideceğini söyledi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Şu ana kadar bildirilenlere göre depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. MESKİ'nin Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü içme suyu ve kanalizasyon projeleri uluslararası heyet tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlenmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken binlerce kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvadaki son maçında ABD ile karşılaşacak. Maç 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak. Haberler.

0: Reklam kazandırır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı

Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.

Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Yılların

0: Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.

artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlık.

0: Efendim merhaba. Bizden bir haberle başlayacağız. Uzun yıllar Mersin basınında hizmet vermiş ve TP Medya grubunda da uzun süre genel koordinatörlük görevinde bulunmuş olan Erkan Arıtman, rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Erkan abimizi kaybettik. Erkan Arıtman, Akbelen mezarlığında gözyaşlarıyla uğurlandı.
1: TP Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
2: Hocam, ben Erkan amcamıza dünyalık, ahiretlik, komşuluk haklarınızı helal ediyor musunuz?
3: Helal olsun.
2: Helal ediyor musunuz?
3: Helal olsun.
2: Helal ediyor musunuz?
3: Helal olsun.
2: Allah'ım sizlerden razı olsun. Rabbim şahitlerinizi kabul edesin inşallah.
1: Erkan Arıtman, Akbelen Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Erkan Arıtman'ın ailesi, yakınları, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ve cemiyet üyeleriyle uzun yıllar çalıştığı TP Medya grubundan mesai arkadaşları katıldı. TP Medya grubu olarak Erkan Arıtman'a Allah'tan rahmet diler, ailesi ve yakınlarıyla Mersin basın camiasına taziyelerimizi sunarız.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı ve il başkanları konuşmasında coşkulu partililere hitap etti.
1: Hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kardeşlerim, bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Aksine toplum siyasetin asli unsurudur, sahibidir, kurucu öznesidir. İster yerel düzeyde, ister tüm ülke sathında olsun, siyaset felsefemizin temelinde insan vardır. İnsana saygı vardır. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir. Aynı değerdedir. Oy versin ya da vermesin, bizi desteklesin veya desteklemesin, hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Biz siyaset yaparken de, hizmet ederken de daima bu anlayışla hareket ettik. Karşımızdaki kim olursa olsun saygıyı elden

0: Muhatabımızı rencide edecek, incitecek, gönlünü kıracak hiçbir davranışın içinde olmadık. Hazreti Mevlana'nın asırları aşan şu öğütlerini kendimize rehber eyledik. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. İşte bu anlayışla, işte bu ilkeler çerçevesinde sadece bize oy verenlerin değil, 86 milyonun hizmetkarı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflarımızdır. Bunları korumak ve gözetmek hepimizin asli vazifesidir. Seçmenden oy isterken müşfik, mütevazi ve saygılı, ama milletten yetkiyi aldıktan sonra kibirli, üstenci, incitici bir tavır bizim tavrımız değildir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda, hem kamuda, hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
1: Değerli seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanına da AK Parti rozeti takıldı. AK Parti'ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldılar ve kendilerine AK Parti rozetini az önce konuşmasını dinlediğiniz toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Almanya'da Stuttgart'ta Stuttgart Devlet Operası bir opera sahneleyecek. Bu opera için biletler şimdiden internet ortamında satışa çıktı ve opera 2027 yılında sahnelenecek. Ancak opera Ebedi Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve milli kahramanları, Türkiye Cumhuriyeti'ni karalayan bir opera. Türkiye genelinde Cumhuriyet Kadınları Derneği bütün kentlerde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaparak bu durumu kınadılar, Almanya'yı protesto ettiler ve hükümete seslenerek bu operanın sahnelenmesi engellenmeli dediler. Cumhuriyet Kadınları Derneği Almanya'da sahnelenmesi planlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'le Türkiye'yi hedef alan operaya tepki gösterdi.
2: Türkiye ve Atatürk düşmanı Almanya

0: operası sahnelenemez. İktidarı bu kışkırtmayı durdurmaya davet ediyoruz. Aziz milletimiz, Almanya'nın Stuttgart şehrinde Stuttgart Devlet Operası tarafından Atatürk Mustafa Kemal Efsanesi adlı bir opera sahnelenecektir. Operanın internetten bilet satışları Temmuz ayında başlayacak. İlk gösterimi 10 Nisan 2027'de Stuttgart'ta yapılacaktır. Operanın adının Atatürk Mustafa Kemal Efsanesi olması bizleri yanıltmasın.
1: Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Şubesi, operayı eleştiren pankart ve dövizler taşıyarak protesto eylemi yaptı. Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Şubesi Başkanı Lerzan Özgen çokurken, Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Solmaz Güneş, Yönetim Kurulu Üyesi Funda Er, Yönetim Kurulu Üyesi Nuriye Türkoğlu da hazır bulundu.
0: Operanın adının Atatürk Mustafa Kemal Efsanesi olması bizleri yanıltmasın. Tam tersine bu opera Türk devrimini şiddet, baskı ve soykırımcılık yalanlarıyla sorgulamak, devrim önderimiz Atatürk'ü itibarsızlaştırmak, devrim şehidimiz Talat Paşa'yı mahkum etmek ve Avrupa'daki gençlerimizi atasına, ana vatanına yabancılaştırmak amacıyla yazılmıştır. Bu opera Türkiye'mizi ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü düşmanca hedef alan siyasi bir projedir. Bu projenin sahipleri 100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın ordusuna ve milletine önderlik ederek denize döktüğü emperyalist işgalcilerin bugünkü uzantılarıdır. Bugünün emperyalist küreselcileridir. Bu sipariş operanın arkasında Türk ve Türkiye düşmanı isimler ve gruplar vardır. Bunların başında Baden-Württemberg eyaletinde Mayıs ayında başbakan seçilen Cem Özdemir geliyor. Operanın sahneleneceği Stuttgart da bu eyaletin başkentidir. Cem Özdemir 2016 yılında Almanya Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesi için canhıraş çalışmıştır. Türk düşmanı Cem Özdemir, Ermeni soykırım yalanına sarılmış, Ermenilerle, Rum Pontusçularla, ayrılıkçı Kürtlerle el ele Türkiye aleyhine emperyalist küreselciler için çalışmaktadır. Alman hükümetine soruyoruz. En güçlü ortak değerlerinden birisi Mustafa Kemal Atatürk olan 85 milyonluk Türk milletinin ve Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk'ün hassasiyetlerini hiçe sayarak bu operanın sahnelenmesine izin verecek misiniz? Beethoven'ın, Goethe'nin, Einstein'ın ülkesi Almanya bu ideolojik ve ahlak dışı kışkırtmayı sanatta özgürlük safsatasıyla hazmedebilecek midir? Bu operanın sahnelenmesinin Türkiye'de ve Türklerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde siyasi bir faturasının olacağını ve Türk-Alman ilişkilerine darbe vuracağını hükümetimizin bildiğine inanıyoruz.
1: Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyonu bünyesindeki 61 derneğin yöneticileriyle birlikte bugün Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda yapılan açıklamayla terörsüz Türkiye sürecine destek verildi. Mersin'de faaliyet gösteren Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki 61 dernek "Barış ve Kardeşliğe inanıyoruz" sloganıyla bir araya gelerek toplumsal barışa destek çağrısı yaptı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda federasyon adına açıklama yapan Murat Karahan, Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birinin toplumsal barışın güçlendirilmesi olduğunu belirtti.
2: Barış kardeşlik hoşgörü kentinde yaşayan birbirinden kıymetli, değerli dostlarımızla birlikte görülüyor ki her dilden, her inançtan, her mezhepten arkadaşlar.

çözüm, barışa, kardeşliğe, hoşgörüye olan özden duyguları da birlikte burada olması, bizimle bunu paylaşması bizim için çok önemlidir. Ve biz diyoruz ki Van Gölü Denizi'nde dalga dalga kıyıya vuran o dalgaların Mersin'imizin mavi pıraşlı dalgalarıyla ulaşıp Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla birleşme vakti gelmiştir.

0: varlıklarımızı zenginlik olarak gören demokratik bir anlayışın kalıcı hale gelmesidir. Yüzyıllardır aynı coğrafyada birlikte yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar, Zazalar, Aleviler, Sünniler ve tüm halklar ve inançlar acıyı da sevinci de ortak yaşamış, tarih boyunca kader birliği yapmıştır.
1: Açıklamada silahların susmasının önemli olduğu ancak kalıcı barışın, adalet, eşitlik, yurttaşlık ve karşılıklı saygının güçlendirilmesiyle mümkün olacağı vurgulandı.
0: Bizler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kadim kültürünü taşıyan sivil toplum örgütü temsilcileri olarak çatışmaların değil diyaloğun, ayrışmanın değil kardeşliğin, İmkanın değil, eşit yurttaşların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.
1: Demokratikleşme, insan hakları ve toplumsal uzlaşının önemine dikkat çekildi.
0: Bu çerçevede Kürt meselesinin çözümüne yönelik atılan her samimi adımın toplumsal huzur adına önemli görmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişten bugüne çözüm ve kardeşlik eksenli yaklaşımı, Sayın Devlet Bahçeli'nin toplumsal birlik ve iç huzura yönelik mesajları Türkiye'nin ortak geleceği adına kıymetli buluyoruz.
1: Federasyon toplumun tüm kesimlerinin eşit ve özgür yurttaşlık temelinde kendisini ifade edebildiği bir Türkiye hedefini desteklediklerini belirtti.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
6: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
4: Daily One Energy, Orzakstan.
7: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 05.

0: 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitleri.

0: 1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
4: Ülkemizde uyuşturucu üretip satmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi yurt dışından Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldiğinde yakalandı.
5: Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yurt dışından gelen HÇ isimli yolcu güvenlik güçlerinin şüphesi üzerine kontrolden geçirildi. Şahsın UYAP ve detaylı kimlik sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay, basit yaralama suçundansa 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Tarsus Adliyesi'ne gönderildi.
4: Mersin'in Gündar ilçesinde de 5 farklı noktada uyuşturucu üretimi amacıyla Hint keneviri ekimi yapıldığını belirleyen jandarma operasyon yaptı.
5: Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu üretimine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Gülnar ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin ekim yaptığı tespit edilen 5 farklı noktada arama yapan ekipler toplam 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Çok sayıda ilde FETÖ terör örgütüne de baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve 128 kişi tutuklandı.
5: FETÖ'ye yönelik son 2 haftada 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, finansal destek sağladığı, ankesörlü telefonlarla iletişim kurduğu ve örgütün güncel öğrenci, finans ve mahrem yapılanmalarında yer aldığı belirlenen şüpheliler hedef alındı. Yakalanan 237 şüpheliden 128'i tutuklandı. 61 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı FETÖ ve örgütün yapılanmalarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Operasyonlarla ilgili adli süreç sürüyor.
4: Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı.

0: çıktı. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen ambulansla tedavi edildi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen ikisi kadın 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın Merkez Mahallesi Şehit Öğretmen İbrahim Öztürk sokaktaki 10 katlı Emin Dölek apartmanının 2. katında meydana geldi. İçeride biri çocuk 3 kişinin bulunduğu dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de binayı tahliye ederek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binayı kaplayan yoğun dumandan etkilenen ikisi kadın 3 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: Mersin'de bir eğitim kurumunda otistik bir çocuğa öğretmen tarafından şiddet uygulandığı belirlendi. Kamera kayıtlarıyla da bu durum sabitlendi. Aile şikayetçi olduğu öğretmen tutuklandı.
1: Mersin'de atipik otizmli 5 yaşındaki bir çocuğa eğitim merkezinde uygulanan şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 yıldır eğitim alan Kuzey Yılmaz'ın bir süre sonra okula gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine ailesi öğretmen değişikliği talebinde bulundu. Çocuğun boynunda çizik ve yara izleri fark eden aile güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Kayıtlara ulaşamayan aile adli makamlara başvurdu. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin sınıf ortamında küçük çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından aile suç duyurusunda bulundu.
2: Oğlumun tanısı atipik otizm. 2,5 yıldır Mersin Otizm Aile Danışma Merkezi'ne götürmekteyim çocuğumu. İlk günler güzeldi, sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Müdürüyle görüştüm, öğretmen değişikliği istedim. Ama beni sert bir şekilde reddettiler. Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor dediler bize. Ben de ikna oldum, olabilir dedim, devam ettim. Ve son günlerde çocuğumun boynunda 2 tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular. En sonunda adli yerlere, adli makamlara başvurdum ve videolara ulaştım. Ve çocuğuma şiddet içeren görüntüler vardı. Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Travma yaşattılar çocuğumda, ben de. Yani emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı. Çocuğumun şu anda psikolojik durumu, benim de çocuğumun da hiç iyi değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
3: Oğlumun darbe edildiği günden bugüne yaklaşık 2 ay geçti. 2 aydır evimizde huzur yok. Eşim, ben gece 3'lere 4'lere kadar uyuyamıyoruz. Bu konu küçük bir konu olsa da aslına bakılırsa çok büyük bir konu. Konuşamayan bir çocuğa darp edildiği ortada, her şey görüntülerle beraber ortada. Olayın daha kötü tarafı da çocuğun öğrenme çağındaki zamanda darp edildi çocuk. Ve psikolojikmen çocuk hiç iyi değil. Ayrıyeten de biz bunu iki ayrı özel okula götürüyoruz. Bu darp edildiğini söylediğimizde diğer iki ayrı okulları da arayıp görüşmüşler. Kuzey Yılmaz burada iyi mi, kötü mü, durumu nasıl falan. Biz de oradan öğrendik Kuzey Yılmaz'ın arkasını araştırdıklarını. Kuzey Yılmaz, oğlum benim, o okulda çok

0: İyi. Fakat şu darp edildi, okula giderken videolarını da gönderdim size. Okulun yanından bile geçemiyor çocuk arabayla.
1: Nereye gideceksin? Sola dön. Kuzey biliyor. Kuzey okula mı gidiyorsun? Bak şu marketin orada. Yok anneciğim yok. Seni götürmeyeceğiz o okula, tamam mı? İleride marketin oradan sol yap.
0: Okulu tanıyor, sokakları tanıyor. Oraya gittiği zaman çocuk evrim geçiriyor. Benim çocuğum mahvoldu. Psikolojikmen bitti yani. Bizi de bitirdi.
2: Adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan şikayetçiyiz.
3: Polis ekiplerince gözaltına alınan öğretmen SPC çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli sürecin sürdüğü bildirildi.
4: Değerli seyirciler, Mersin'de Yapraklı köy koyda denizin içerisinde 4 kişi, kimi kaynaklara göre, kimi kaynaklara göre de 3 kişi, 17 yaşındaki bir gence aralarında yaşanan bir tartışma sonrasında denizde suyun içerisinde cam şişeyle, demir çubukla ve taşla saldırdılar. 17 yaşındaki genç ciddi şekilde darp edildi, hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Ailenin şikayeti üzerine o kişiler gözaltına alındı, tutuklandı. Baba, 17 yaşındaki Murat Acar'ın babası ise oğlunu ciddi şekilde döven, darp eden kişilerden şikayetçi oldu ve en ağır cezayı almalarını istiyor.
3: Silifke'de denizde çıkan sopalı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki Murat Acar'ın babası oğlunun yaşadığı travmaya dikkat çekerek olayda ihmaller bulunduğunu öne sürdü.
5: Geçtiğimiz hafta gün ortasında başlayan bir olayda Atalar Jandarma Karakolu bana 12'de haber veriyor. Abi çocuğum 17 yaşında, daha reşit değildir. Yani hastaneye gittiği gibi beni niye aramıyorlar? Ben burada ihmaller olup olmadığınız, kimin bu suçu veya hastaneye gittiği zaman adli bir vaka olarak mı gitmiş? Yoksa birisi demiş ki ben amcasıyım, yani biz kimse bize bu konuda aydınlatmadı. Biz davacı ve şikayetçiyiz.
3: Geçtiğimiz hafta Yapraklı Koy plajında meydana gelen olayda denizde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
6: Ya kafası yarıldı, kafası yarıldı.
7: Hayırdır lan?
6: Kafası yarıldı, kafası.
3: Murat Acar'ın sopa, cam şişe ve çeşitli cisimlerle darp edildiği öne sürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde denizin içinde bir kişinin 3 kişi tarafından darp edildiği görüldü. Hastanede tedavisi devam eden Murat Acar'ın babası Abdülselam Acar, oğlunun kafasında 9 dikiş bulunduğunu, boynunda kesik oluştuğunu ve ayağının kırıldığını belirterek çocuğum ağır travma yaşıyor dedi.
5: Çocuk zaten kafasında aldığı darbelerle yani artık ne konuştuğunu bile bilmiyor. Yani çocuk kafasındaki darbelerden dikişleri atılmış, jandarmaya gelmiş. Yanında ben yokum ifadesi alınmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz ki, biz bu şekilde olmaz. Şu andaki durumu hiç iyi değil. Ağır bir travmayla karşı karşıya kalıcı bir hasar çocukta bırakılmıştır. Bu canlilerin, bu vahşilerin toplumun içinde gezmemeleri için, gül yüzü görmemeleri için gereken mücadeleyi yapacağız. Yani şimdi bir çocuk orada o kadar insan seyrediyor, yani bir çocuk öldürülüyor. Sonuçta bir can, hepimizin çoluk çocuğu vardır. Yani kimse niye müdahale etmiyor? Kimse niye jandarmayı aramıyor? Geç bir müdahale var burada ben. Görevsizlik var. Can kurtaranlar yani bir boğulmadan mı çocuk kurtaracaklar?
3: Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan HS, GG ve AMH tutuklanırken OÇ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

0: Kürt!
1: Kürt! Kürt!
0: Üç kişi benden mı saldırıyorsun? Kayıptır ya!
2: Ne bana halledin? Ne? Abi. Sen bağırıyordun.
3: Cani Cevherharca Silifke sahilinde 3 cani tarafından vahşice saldırıya uğrayan Murat Acar'ın babasıyım. Adamlar silah çekecekler ya. Bütün göründelerde herkes görüyor yani. Taş, silah ne varsa çocuğun kafasına ağır bir darbe alıyor. Dışarıdakilerden birisi poşetten silah çıkartmaya çalışıyor. Ben bunu vuracağım diyor. 8 dakikalık bir videoda, internette bulduğum bir videoda ben bunu görmüşüm.
4: Gerçek İzmir bombası nasıl olur merak edenlere tek cevabımız bir deneyin bağımlısı olun.
5: Havaların ısınmasıyla birlikte etkisi var tabii ama bununla birlikte genişleyen şehirler doğal yaşam alanlarını işgal ettiği için de yılanların sayısı Çukurova'da artmadı. Aslında da yılanlar görünür oldu. Kent merkezlerine inmeye başladılar, parklara, bahçelere inmeye başladılar, evlere girmeye başladılar. Hatay'da da aynı durum söz konusu. Hatay'da da yılancı Kemal bir kez daha bir ailenin yardımına koştu.
6: Hatay'da bahçe duvarında saklanan kara yılanı yakalamaya çalışan yılancı Kemal lakaplı Kemal Başer yılan tarafından bacağından ısırıldı. O anlar kameraya yansıdı.
7: Şimdi dur.
6: Olay Payas ilçesinde meydana geldi. Bir bahçeye giren kara yılan duvardaki bir deliğe saklandı. Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekipleriyle yılancı Kemal olarak tanınan Kemal Başer'e haber verdi.
7: Yok yok, öldürmeye gerek yok. Tabii. Şey yok mu sizin? Bir çubukla şunun kafasını sabitleyin.
8: Öyle eldiveni ha.
7: Hı. Kayıyor abi biraz.
8: Tamam.
7: Kayıyor. Kayıyor, kayıyor.
8: Tamam. Ayağını tut abi. Allah'tan ki şeye sıra. Amirim hep
7: tamam bırak.
8: Hep elini sürüyor da bu sarayı.
7: Bırak. Şu eldiveni alsana.
8: Çıkar abi.
7: Kemirgenleri avlayan en iyi yılandır diyebiliriz yani şu an doğadaki fareleri, büyük fareleri, küçük fareleri hepsini avlar. Bununla beraber diğer bütün yılanları avlayabilen bir yılan. Yani engereye de avlar, kendi türünü de avlar. Büyük bir kara yılan, küçük kara yılanı da yer. Yamyamdır bu açıdan. Bırakmıyor.
8: İçin mi?
7: Yok yok, kendi bırakır zaten de. Zaten serbest bıraktığında kendi kuyruğunu anında bırakıp basıp gidecek. Doğru mu?
8: Yeminle.
7: Çalıya doğru gitti zaten.
5: 6 Şubat depremlerinde Adana'da da birçok bina zarar görmüştü. Boşaltılmıştı, kullanılmıyordu. Yıkılamayan yargı süreci nedeniyle yıkılamayan bazı binalar vardı. Peyderpey yargı sonucu ortaya çıkınca o binaların yıkımları da Adana'da da devam ediyor. Deprem bölgesindeki diğer kentlerde de devam ediyor. Adana'da bir bina yıkıldı değerli seyirciler. Çuko Birlik Hizmet Binası yaklaşık yarım ton dinamit kullanılarak kontrollü bir şekilde ekranlarınıza geldiği üzere yıkıldı. 1978 yılında yapılan bir binaydı. Yapımına başlanmıştı. 80 yılında tamamlanmıştı. Uzun sürede Çuko Birlik Hizmet Binası olarak görev almış bir binaydı. 6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü ve yıkımına karar verilmişti. Yargı süreci vardı. Yargı süreci tamamlandıktan sonra da binanın yıkımı gerçekleştirildi.

0: Efendim hep biliriz ki Mersin göç alan bir kent. Evet, Suriye'deki yaşanan iç savaş sonrasında 2,5 milyona yakın oldu Mersin'in nüfusu. Çünkü çok sayıda 500 binden fazla Suriyeli sığınmacı Mersin'e geldi. Ama onun öncesinde de Mersin'e hem ülkemizin diğer kentlerinden gelişler, yaşamak için, geçim için, iş için gelen gelişler vardı. 1980 yılından itibaren Mersin durmadan göç alan bir kent oldu ve büyüdü. Ama son 3 yıldır Mersin göç vermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu araştırma sonucunda ortaya çıktı ki 2025 yılında Mersin'e 7000 kişi yaşamak, yerleşmek için geldi ama 17000 kişi de yaşamak için başka kentlere ve yurt dışına gitti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı uluslararası göç verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'ye yurt dışından gelen göç %25,2 artarak 393.829 kişiye yükselirken, ülkeden yurt dışına gidenlerin sayısı %5 azalarak 403.216 oldu. Türkiye genelinde göç hareketinde ilk sırayı hem gelen hem de giden nüfus açısından İstanbul aldı. Mersin'de ise dikkat çeken bir ters yönlü tablo oluştu. Kent 2025 yılında net göç veren iller arasında yer aldı. Mersin'den yurt dışına giden kişi sayısı 17.277 olurken kente gelen kişi sayısı 7.995'te kaldı. Kentte yabancı nüfus da geriledi. 2024'te 52.813 olan yabancı uyruklu kişi sayısı 2025'te 43.315'e düştü. Verilere göre Mersin'e gelenlerin çoğunluğunu erkekler oluştururken kentten ayrılan nüfusta da erkek oranı yüksek seyretti. Türkiye'ye gelen yabancı nüfusta en büyük grubu Türkmenistan vatandaşları oluştururken ülkeden ayrılan yabancılarda Irak vatandaşları öne çıktı. Göç hareketliliğinde ise en yoğun grubun genç yaş aralığı olduğu kaydedildi.
0: Yangında mahsur kalan anne bebeğini dumandan korumak için pencereden sarkıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde müzayededen alınan varil açılmaya çalışılırken patladı.

0: tane kedi, bir fareyi bir şey yapamayın.
1: Efendim, Venezuela'da bugün sabah saatlerinde iki deprem oldu. İki deprem de 7'den büyüktü ve iki deprem arasında da 30 saniyelik bir zaman vardı. Peş peşe iki deprem yaşandı. Venezuela, özellikle Caracas başta olmak üzere etkilenen yerler yerle bir oldu. Her geçen saat ölü ve yaralı sayısı artıyor.
2: Venezuela peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Başkent Caracas dahil birçok şehirde yıkım yaşanırken halk panik içinde sokaklara çıktı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre ilk deprem yerel saatle 18.04'te Caracas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabasında meydana geldi.
3: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro, mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
2: İlk sarsıntıdan sadece 39 saniye sonra aynı bölgede 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.
3: Ya ya! Ya! Ya, por! Afuera que tenemos! No sale de allá! Hermano no, fuera más peligroso, hermano!
2: Şiddetli depremler başta Caracas olmak üzere birçok bölgede hasara yol açtı. Sarsıntıların ardından geçici tsunami uyarısı yapılırken ekipler olası can kayıpları ve yıkıma ilişkin çalışmalarını sürdürdü. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin çok sayıda eyalette hissedildiğini belirterek özellikle Caracas ve çevresindeki hasarın endişe verici boyutta olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin sahada görev yaptığını söyleyen Cabello, hasar gören binaların yıkılma riski taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlara evlerine girmemeleri çağrısında bulundu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.
1: Meksika'da asayiş olaylarının önü alınamıyor ve bir kentte çok fazla motosiklet hırsızlığı yaşanmaya başlandı. Polis ya bilerek bir şey yapmıyor ya da motosiklet hırsızlığına karşı duyarsız, hırsızlara karşı çaresiz. İşte gizemli bir kişi ya da kişiler ortaya çıktı. Motosiklet hırsızlarını yakalıyorlar.

0: Direğe bağlıyorlar, makyaj yapıyorlar onlara ve teşhir ediyorlar.
1: Meksika'da motosiklet hırsızlıklarının artmasıyla ortaya çıkan ve halk arasında Batman lakabıyla anılan gizemli kişi son 10 günde etkisiz hale getirdiği öne sürülen 5 şüpheliyle gündem oldu. Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno kentinde artan motosiklet hırsızlıkları vatandaşları tedirgin ederken kimliği belirsiz bir kişi hırsızların peşine düştü. Yerel basında yer alan iddialara göre yetkililerin suçla mücadelede yetersiz kaldığını düşünen kişi motosiklet hırsızlarını hedef almaya başladı. Kısa sürede kentte geniş yankı uyandıran gizemli şahsa vatandaşlar tarafından Lagos de Moreno'nun Batman'i lakabı verildi. İddialara göre söz konusu kişi son 10 gün içinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 kişiyi etkisiz hale getirdi. Ancak olaylara ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tek başına mı yoksa bir grupla mı hareket ettiği bilinmiyor.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında kavga çıktı. Kavgayı polis ayırdı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Tarsus Yunus Emre Stadı'nda oynanan köyler arası futbol turnuvası müsabakasında Ali Efendioğlu ile Yeşiltepe takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede uzatma dakikalarında gelen golle skor 1-1'e geldi ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım taraftarları arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik yumruklu kavgaya dönüşürken statta görevli polis ekipleri olaya müdahale etti.
2: Şebnem! Babaanne mi çarptı ya? Babaanne gel şuraya gel! Babaanne bana geliş ya!
3: Bu kavga bitmez.
1: Tarafların ayrılmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Efendim mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
6: Reklam kazandırır.
7: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
10: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki

Meslek Yetiştirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar ilçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez.

her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi.

0: 7-82-82.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025'te %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16.1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15.1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlayarak 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye dışında başka bir ülkede düzenlenmesi halinde zirveye katılmayacağını belirtirken, Ankara'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurdu.

duyduğu saygı nedeniyle gideceğini söyledi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Şu ana kadar bildirilenlere göre depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. MESKİ'nin Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü içme suyu ve kanalizasyon projeleri uluslararası heyet tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlenmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken binlerce kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvadaki son maçında ABD ile karşılaşacak. Maç 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası

0: Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin.

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Sen de çok gibi.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Yılların

Bot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmet.

0: eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

gözleri ne güzel. Hadi gül son defa göreyim.

geçtik ya, belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım, senden bana ne köy ne de kasaba olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan akrep kendini sokan, ulan çıngıraklı yılan. Sen benim ömrümü, sen benim yüreğimi tükettin. Allah da seni tüketsin. Çünkü

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha

Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var. Ağladıkça yangın çıkar.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya

0: Almaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com Mersin.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali

0: Bir köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sessizliğini dinlemek bile güzeldi. Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili.